from my Ghana, Yamapaya, Ojana, Yamapaya, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Holy Ghost, Ojanto, Ojanto, Ojanto, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa,

0: vampire, Yabara, Yabara, Yabara, Yabara, Yamampa, Ojana, Yamampa, Ojana, Yamampa, Ojana, Yamampa, Ojana, Yamampa, Ojana, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa,
1: Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yabab

Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi, Yarawasi,